0: sen çoğusun da bir olsak. Kıfa çoğusun. Aman söyle, sen de.
1: Have a nice weekend.